0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ebu'l-Abbas Sehl İbni Sa'd Es-Saidi'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve "Ya Resulallah, bana yaptığım zaman hem Allah'ın hem de insanların beni seveceği bir iş söyle," dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Dünyaya fazla bağlanma ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekilere göz dikme ki insanlar seni sevsin."

Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslam için ne istenirse mutlaka verirdi. Bir defasında yanına gelen bir adama, iki dağ arasını dolduracak kadar bir koyun sürüsü vermişti. Bu adam kabilesine döndüğü zaman, "Ey kavmim, koşun, Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, fakirlik ve ihtiyaç korkusu duymadan, çok büyük ikram ve ihsanlarda bulunup, mal dağıtıyor," dedi. Hadisin ravisi Enes diyor ki, kimileri sadece dünyalık elde etmek için Müslüman olurlardı. Fakat çok geçmeden, Müslümanlık onların gözünde, dünyadan ve dünya üzerindeki her şeyden daha değerli, daha sevimli hale geliyordu.

0: Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.
1: Hay Allah! Hay Allah!

0: Alçalmana da sınır yok, yükselmene de sınır yok.
1: Biz meleklerle hayvanlar arasında bir geçiş unsuruyuz. Aşağıya inersek ahıra doğru ineriz. Altta bir ahır var, üstte insanlar var, tabandan ötede melekler var diyelim. Eğer arkadaşlar o bulunduğunuz yerden aşağı bakarsanız ahıra düşersiniz. Onlar da sabah namazı kılmaz, sende de yok. Ona da homurdayak yersen besmele bile çekmezsin ekmeğin aşına. Aynı dalış. Allah'ın adını anmazsın. Seccadeli aran pek muhabbet değildir. Onlar ürür, meğerler möğler. Sen de ne bileyim mübarek Kur'an-ı Kerim alıp da Bismillah. وَقَالُوا كُونُوا هُدًا اَوْنَ سَرَاتٍ demezsin. Aşağı bakarsan ahıra düşersin. Yukarı bakarsan Cebrail'e miraçları zorlarsın. Öyle bir varlıksın. Öyle bir varlıksın.

Ebu Bekir es-Sıddık, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ey insanlar! Şüphesiz siz şu ayeti okuyorsunuz. Ey iman edenler! Siz yalnız kendinizden sorumlusunuz. Eğer siz doğru yoldaysanız, sapıklığa düşenler size hiçbir zarar vermezler. Hepinizin dönüşü Allah'a olacaktır. Ve o zaman Allah, size hayatta yapmış olduğunuz şeyleri bildirecektir. 5. Maide 105. Zira ben, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Şüphesiz ki insanlar, zalimi görüp de onun zulmüne engel olmazlarsa, Allah'ın bütün insanları gazaba uğratması pek yakındır.

Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder, dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin, dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir, dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et, başkasını bana tercih etme. Beni benden al, beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver, ecelimi tehir et.

Yıl 2000 üstü, dehşetli zaman. Firavunlar yok ama daha zalimleri var. Benim halim eski insanlardan daha perişan. İnşallah şefaatin biz büyük günahkarlara da var.

Yıl 2000 üstü, karma karışık an. Dehşeti alemi İslam'ı sardı bu zaman. Gözlerim ufuklarda seni aradığı an. Gel de kurtar ümmetini ne olur o zaman. Yıl 2000 üstü, saldırı her yerden. Her tarafta cepheler açılmış alemi İslam'a. Düşmanı bıraktık, birbirimize düştük sefilken. Gel birleştir bizi, ya da vur kellemizden. Yıl 2000 üstü, kanıyor yaram. Tampon tutmaz, cerrahın iyisi nerede? Avutma kendini, dön bak kendine. Gel sen de katıl, Hazreti Muhammed'in peşine. Yıl 2000 üstü, hakikatleri gör. Anamız, kitabımız, Allah'ımız bir. Gel sen de bir ol, bırak ikili. Acınacak haldesin, daha bu ne kibir?

Yıl 2000 üstü, harap olmuş haneler. Nefis, şeytan kol geziyor seninle. Bırak didişmeyi kardeşlerinle. Gönlünü aç bütün ümmeti Muhammed'e. Yıl 2000 üstü, kaldır başını gör. Bütün İslam coğrafyası perişan haldeler. Zalimin kılıcı tepenizde kol gezerken, sendeki oculuk, buculuk neden? Yıl 2000 üstü, herkes bir yol tutturmuş gidiyor. Hakikat benimkisi diyor, kendini avutuyor. Hazreti Muhammed güneş gibi ortada. Bilmem ki kurtuluşu kimden bekliyor. Yıl 2000 üstü, selam söyleyin Mekke'ye, Medine'ye. Selam söyleyin Kabe'ye, Kudüs'e. Selam söyleyin Efendimin bastığı her yere. Selam söyleyin onu göremesem de. Keşke toprak olsaydı yüzüm, kum olsaydı. Bastığı her yere dudağım konsaydı. Ciğerlerim aşkınla püryan olsaydı. Bu kul yanında doğsaydı da, yıl 2000 üstünü görmez olsaydı.

0: Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Mekke fethinden sonra artık hicret etmek yoktur. Yalnız cihad etmek ve cihat niyetinde olmak vardır. O halde Allah yolunda savaşa çağrıldığınızda hemen katılın.
1: Mekke efendim.

Allah bir kulunu ne kadar çok seviyorsa önce ahiretini güzel yapar. Hazreti Muhammed Mustafa'nın ömrünün %80'inde aç, yokluk içinde, acı ve sıkıntı yaşayarak geçti ömrü. Peygamberimizin 63 yıllık ömrünün %80'i mutlu, refah içinde geçmedi. Sen o günü hayat mı sayıyorsun? Çocuğu ölmüş Resulullah'ın, kucağında ağlıyor. O günü ömür mü sayıyorsun? Resulullah Efendimiz dünyada acı, sıkıntı, keder, mutsuz olacak ne varsa hepsini yaşadı. Ama Hazreti Muhammed mutsuz muydu? Hayır, mutsuz değildi. Sabır ve tevekkül ehliydi Resulullah. O acıları yaşadı ki cennetin en yüce makamı Hazreti Muhammed Mustafa'nın oldu.

Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Yine Ebu Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlayacağı zaman omuzlarımıza dokunarak şöyle buyururdu: safları düz tutunuz, girintili çıkıntılı durmayınız, sonra kalpleriniz de karma karışık olur. Namazda benim arkama aklı başında yaşlı başlı olanlar dursun, sonra olgunlukta onlara yakın olanlar saf tutsunlar.

Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.

İbni Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

Ha!

0: Orta Doğu'daki dertli Müslümanlara Allah yardım eylesin.
1: Amin.
0: Dünyanın her nesi mağdur mazlum, boynu bükük, Allah diye inleyen. Tutacak hiçbir dalcağızı kalmamış. İnsanların böyle gündeminden bile düşmüş. Ama Allah'ın sürekli rahmet gündeminde olan o insancıklara, o Müslümancıklara Allah imdad eylesin, husret eylesin, yardım eylesin. Kızıldeniz'de boğulan Firavun gibi Akdeniz'e toplandı emperyalistler. Allah Akdeniz'i Kızıldeniz'e dönüştürüp onlar orada boğulsun.
1: Amin.
0: Akıbetimiz, ahiretimiz hayır olsun.
1: Amin.
0: Allah-u Teala viladetiyle müşerref olacağımız güzeller güzeli peygamberimizin alnımızdan öpeceği kadar kaliteli ümmet eylesin.
1: Amin.
0: Allah-u Teala biz ümmeti Muhammed'in maddi manevi derdine aktif duyarlı eylesin, aktif fiili. Duyarlı eylesin. Allah-u Teala ülkemizin doğusuna, güneydoğusuna huzurcuklar versin.
2: Hafîn, ya hafîn. Öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi. Zillete düşürme kalbimi.
3: Abdullah İbni Şıhhir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiştim. O sırada El-Hakümü Tekâsür suresi okunuyordu. Sureyi tamamlayınca şöyle buyurdu. Âdem oğlu malım malım deyip duruyor. Ey Âdem oğlu! Yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sevap kazanmak için sadaka olarak önden gönderdiğinden başka malın mı var ki? Geri kalan tüm malların mirasçılarındır.

Ey sevgi sultanı, yazmak seni satırlara, yazmak seni gökyüzünün o mavi satırlarına, seni yazamayacağım belki, kalemler, mürekkepler yetmeyecek, anlatamayacağım seni, belki nefesler yetmeyecek, hüzünlerim artacak, gözlerim dolacak. Bir mescit köşesinde, yalnızlığın pençesinde, sensizliğin, seni görememenin hasretini çekeceğim belki de. Kim bilir, kim bilir belki sensiz, seni anlayamadan, seni yaşayamadan öleceğim. Ey yaratılmışlar sultanı, çok korkuyorum sana layık olamamaktan. Senin yaratılışın hürmetine yaratıldığımı, yine senin hatırına en değerli varlık olduğumu, yalvarmayı da unuttum sultanım. Rabbimin rahmetini ve şefkatini bildiğim halde, ey cennetler sultanı, hayal bile edemiyorum sensiz ebedi bir hayatı. Senin şefkat ve merhametin yeter tüm insanlığa ama ben layık olabilecek miyim sana?

Ey şefkat sultanı, ömrüm hep günahlarla dolu. Pişmanlığım seni anlayamamaktır. Özürlerim, yalvarmalarım, dualarım hep Yaradan'a, o yüce Mevla'ya. Affetsin diye beni, affetsin diye beni haykırıyorum. Tut ellerimden, tut ne olur. Ancak senin sevginle ulaşırım Rabbime. Bu günahkar bedenimi ne olur, ne olur şefaatinden ve sevginden mahrum eyleme. Dualarımda sen, gözyaşlarımda sen, sensin ey Muhammed Mustafa. Ey Hicret Sultanı, bana durmak yok bundan sonra. Çıktım artık kurtuluşa giden huzur dolu yola. Bakmayacağım artık ne sağıma ne de soluma. Yaşayacağım seni, ismin her anıldığında ey Muhammed Mustafa. Titreyecek artık bedenim. Ey Hicret Sultanı, sanadır, sanadır benim.

0: Sa'd İbni Ebu Vakkas'ın, Allah ondan razı olsun, rivayet ettiği 6 numarada anlatılan uzunca bir hadiste, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara, hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmaya varıncaya kadar hepsinden sevap kazanırsın.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke.
1: Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vefatına kadar yükseltilmiş masamsı ayaklı sofra üzerinde yemek yememiştir. Yine vefat edinceye kadar elenmiş undan yapılmış yumuşak ekmek de yememiştir. Buhari'nin başka bir rivayetinde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vefat edinceye kadar soyulmuş ve kızartılmış bir koyun etini görmemiştir.

0: Adam Gazze'yi kurtarıyor, toprağını kurtarıyor, işgal altında. Sen işgal altındaki bir insanın işgal kuvvetlerine tıkın, tıkın çıkmayacak. Vatanını savunan, namusunu savunan, yıkılan cam altında çocuğunu kurtarıp ambulans diye bağıran insana işte İsrail şu kadar terörist imha etti. İş oraya kadar götürüyor. Siz ne diyor Allah birbirinizden öpüşmezseniz, kaynaşmazsanız, kaynatmazsanız, bacım, kardeşim diye derdin derdimdir, muhabbetin muhabbetimdir, sevincin sevincimdir diyerekten bu yürekte, bu olguda olmaz. Sırt sırta vermezseniz, güç birliği yapmazsanız, bu büyük bozgun devam eder. Fesadün kebir, bu büyük bozgun devam eder. Bu kafirlerin sizi hakimiyeti sürer diyor. Ayet böyle bitiyor.
1: Zamanı kolluyorum her an. Geçen günler ömürden, düşündükçe donuyor içimdeki kan, sana olan düşkünlüğümden. Yıllar geldi geçti, hep yalan oldu. Sayılı günler tez geçermiş diyorlar. Sana olan hasretimden rengim sararıp soldu. Seven sevdiğine kavuşunca açarmış diyorlar. Bırak açmasam da olur senin yanında.

beni hasır olarak serin ayağının altına. Her bastığında üzerime ruhum semaya açılır. Senin ayağının tozu cennetten daha tatlıdır. Ey güzeller güzel efendim, layık olabilmek mümkün mü sana? Sen ki ümmetin için şevkle yandın, bizler layık olamadık sana. Kılavuz belli, anlayan yok. Gelse de görse o nebi halimizi, şefaati hangimiz hak ettik diyebiliriz. Bizim için üzülmesin, bizim için üzülmesin o gül kokulu efendimiz.

Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Günün birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferde bulunuyorduk. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Bir şeyler umarcasına sağa sola bakınıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazla binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar olmayanlara versin. Bu konuşmasında her cinsten malı saydı. İşte o zaman hiçbir Müslümanın ihtiyacından fazla bir şey bulundurmaya ve saklamaya hakkı olmadığını anladık.

0: Ya Adil, ya Adil, sensin zulme uğrayanların dayanağı, sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni, adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi, rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi, kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni, zulmetmekten uzak eyle beni, zulme uğramaktan koru beni.
1: Şuara Suresi 80. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur.
2: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.

görmeden sevdalandım sana. Asrında doğsaydım, gönüllü kölen olurdum. Kılıçla budansaydı kolum kanadım, bedenim yanarken ruhumla mutmain olurdum. Lokman hekim gelse bulamaz derdime çare, derdimin dermanı yalnız sen olurdun. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, dönüp de bakmaz, yanında eriyen bir mum olurdum.

ne zaman bitecek? Bilmem ki bu vuslatım pusulasız gemi gibi ortada dolaşır dururum. Ahir zaman bu, bir mümin, bir kafir, bilmem ki ne olurum. Elle tutulacak amelim yok, savrulur toz duman olurum. Ne olur yüz çevirme, bu aciz, günahkar, biçareden perişan olurum. Zerre arzum olmadı, ne cennetten, ne huriden, sensiz kör olurum. Şefaat eyle, şefaat.

sapanlı gençler. Selam size ey Hamaslı mücahitler. Selam size ey Gazze'li müminler. Selam şehadetin aşığı erler. Selam sana Kundak'taki şehidim, bebeğim. Selam Kudüs'e kurban mücahidim, yiğidim. Selam aslan doğuran annelerim, binler selam. Selam sana ey mahzun Filistin'im, ey mazlum Filistin'im, ümmetim.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: veren el alan elden daha üstün ve hayırlıdır. İnfak ederken geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın hayırlısı ihtiyaç fazlası maldan verilendir veya fakiri bolluğa kavuşturacak olandır. Kim istemekten sakınırsa Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olup kanaat ederse Allah onu başkasına muhtaç etmeyerek zengin kılar.

Yahya bin Muaz Hazretlerine kardeşi bir mektup gönderir. Mektubunda der ki, üstadım, Allah Teala'dan duada üç dilekte bulundum. Birincisi, kutsal bir yerde yaşayıp ölmeyi istedim. Allah Teala Mekke'de yaşamayı nasip buyurdu. İkincisi, bir hizmetçim olmasını istedim. Allah Teala'ya daha iyi kulluk yapabilmek için. Yahya bin Muaz Hazretleri cevaben şöyle der. Kardeşim, kutsal bir yerde yaşamak istemişsin. Oysa ki kutsal bir yerde yaşamanın sana bir faydası olmayacak. Sen öyle yaşa ki yaşadığın yer kutsallaşsın. İkincisi, Allah'a ibadet etmek için Allah'ın bir kulunu kendine köle yapmışsın. Üçüncüsü ise beni görmeyi murad ediyormuşsun. Allah'a ulaşmaya bak. Çünkü Allah'a vasıl olduğunda bana ihtiyacın olmayacaktır.

Ben aciz bir çareyim. Şu dünyada bir avareyim. Başka kapı mı var ki gideyim? Bana dost Allah yeter. Varsın sizin olsun yalan dünya. Yüksel yükselebildiğin kadar makamda. Bitecek bir gün ömrün Azrail kapını çalınca. Bana dost Allah yeter. Gülmelerin ağlamaya inkılap edecek. Gelmez sandın haşir elbet gelecek. Güvendiğin herkes seni terk edecek. Bana dost Allah yeter. Dünyada çekmediğim acı mı kaldı? Benim için en büyük ceza sensizlik anı. Issız çöllerde bırakma beni sensiz. Bana dost Allah yeter. Şah damarımdan daha yakınsın bana. Ben ise hep uzaktaydım sana. Arsız halimle şimdi geldim kapına.

Ol der, oluverir. Kudretinin ihtişamına akıl merer. Alemlere Rabsın, ben aciz bir kul. Bana dost, Allah yeter.

Kandım ben dünyanın yalan yüzüne. Kıymetini bilemedim, nankörüm. Elmas olsam kaç yazar bilmeyenin elinde. Bana dost Allah yeter. Umudumu kesmedim, merhameti yüce. Bütün annelerin şefkatleri birleşse, okyanuslarda damla dahi etmez. Bana dost Allah yeter. Sırtımı dayadım ben hakiki dosta. Kainat duman olmuş kimin umurunda? Akıbetimden endişem yok. O var ya, bana dost Allah yeter. Bunca zamandır karşılıksız sevdim beni. Hiçtim, yoktum, var ettin yoktan beni. Bırak anlamasalar da nankörler seni. Bana dost Allah yeter. Bana dost Allah yeter. Bana dost Allah yeter.

0: Bana dost, Allah yeter.
1: Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Zulümden kaçınınız. Çünkü zulüm kıyamet gününde karanlıklar gibi karşınıza çıkar. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helak etmiş, onları birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya yöneltmiştir.

Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim, dedi. Sizden her kim bir kötülük veya çirkin bir şey görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirmeye çalışsın. Ona da gücü yetmezse, kalbiyle onu hoş görmeyip kabullenmesin ki, bu da imanın en zayıf derecesidir.

0: Ya Vacit, ya Vacit, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma.
1: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

Ayşe annemizin verdiği çok güzel bir örnek var. Resulullah bize emretmezdi buyuruyor. Evinden hiç kimseye emretmezdi. Ne olursa olsun direkt bir emir Efendimiz hiç kullanmamış. Peki bir şey istememiş mi? Evet istemiş. Ayşe annemiz örnek veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını isteyecek. Bize şöyle derdi. Ayşe, hava soğuk mu? Hırkamı giyineyim mi? Diye soru sorardı. Biz de anlardık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını istiyor.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e Allah filanı seviyor, onu sen de sev diye emreder. Cebrail de o kulu sever. Sonra gök halkı olan meleklere gerçekten Allah filanı seviyor, onu siz de seviniz diye hitap eder. Göklerdekiler de o kimseyi severler. Sonra da yeryüzündekilerin gönlünde o kimseye karşı bir sevgi uyanır. Müslim'in değişik bir rivayetinde Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e ben filanı seviyorum, sen de sev diye emreder. Cebrail de onu sever ve gök halkına Allah filan kimseyi seviyor, siz de seviniz der. Gökte bulunanlar onu severler. Sonra da yeryüzündekilerin kalplerine o kimsenin sevgisi yerleşmeye başlar. Allah bir kuluna buğz ederse Cebrail'e ben falanı sevmiyorum, sen de sevme diye emreder. Cebrail de onu sevmez. Sonra Cebrail gök halkına Allah filan kişiyi sevmiyor, siz de sevmeyin der. Göktekiler de o kimseyi sevmezler. Sonra yeryüzündekiler de o kimseye karşı bir kin ve nefret uyanır.

0: Melik, ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin.
1: Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yemek davetlerin en şerlisi, fakirlerden esirgenip zenginlerin çağrıldığı düğün yemekleridir. Mazeretsiz ve canı istemediği için düğün yemeğine gitmeyen kimse Allah ve peygamberine isyan etmiş sayılır. Yine Buhari ve Müslim'in değişik bir rivayetinde Ebu Hureyre'den şöyle bildirilmiştir: zenginlerin davet edilip fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir.

Ay yüzlüm, apaçık sözlüm, ruhum sana kurban. Gönlüm sana hayran. Nergis bakışlarının tesiri ne de yaman. Sultanım el aman. Bak sinemde bir ok var, derunumda bir acı. Sendedir ilacı. Ey varlığı nur, dünyası sürur, sözü Kur'an, her derdime derman. Pür ateşim, bırakma beni hicranda zinhar, ruhumda ahuzar. Hem mahzun hem de perişan dertlerle kıvrandım, kapına dayandım. Bilmem başka kor, başka ateş, ben sana yandım, seninle uyandım.

0: Sizin o kalbe dokunma meselesini söylediğinizde Şırnak, Cizre ve Silopi 3 yerde bir program yapmıştım. Programlardan bir tanesinde birisi geldi, dedi ki abi ben annemi getirdim buraya. Yalnız dedi annem hiç Türkçe bilmiyor. Dedim o zaman niye getirdiniz annenizi? Dedi özellikle istedi. Peki beni anlamıyor ama dedi siz Resulullah'ın ismini anıyorsunuz ya. Onun için dedi geldi buraya.
1: Bitti işte.
0: Yani bazen mesela sakın terki edepten kuyu mahbubi hüdadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Deseniz ki hani şunu bir aç diye birkaç kelimesini söylerim. Fakat okuduğum zaman böyle yüreğimden bir, hani Necip Fazıl Kısakürek der ya, kalbimi bir cımbızla arşa yükselttiler diye, insanın içini böyle, evet, ayağa kaldıran, evet, şey oluyor.

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birinizin sırtında odun toplaması, dilenmesinden daha hayırlıdır. Dilenip istediği kimse ya verir veya vermez.''

0: Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin.
1: Muhammed!

Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in erkek kardeşi Amr İbni Haris, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde geride sadece bindiği beyaz katırı, silahı ve yolcular için vakfettiği arazi dışında ne altın, ne gümüş, ne köle, ne cariye, ne de hiçbir şey bırakmadı.''

Düşlerimde her an Mescid-i Aksa, Kudüs yüreğimde kanayan yara, zulüm ateşiyle yanan mazlumlar seni bekliyor bak nice zamandır. Nereye bu gidiş ey şehit, nedir bu hüzün bu keder? Bak yine seni hasretle bekliyor avuşun açmış o yüce peygamber. Bak yine seni hasretle bekliyor avuşun açmış o yüce peygamber. O yüce peygamber.

0: Ebu Umara Berâ İbni Azib'den, Allah onlardan razı olsun, aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey filan kişi, yatağına girdiğinde şöyle dua et: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. İşimde sana güvendim. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Eğer bu duayı yapıp yattığın gece ölürsen, fıtrat, iman üzere ölürsün. Ölmez de sabaha çıkarsan, hayra kavuşursun." Değişik bir rivayette de şöyle geçmektedir: "Yatağına yatacağın zaman, namaz kılmak için abdest alıyor gibi abdest al. Sonra sağ tarafına yat. Yukarıdaki duayı aynen zikrederek böyle dua et. En son sözün bu dua olsun."
1: Sen Allah yok dedin, kolay dedin. Sen Allah var dedin, kitabına göre yaşamadın, kitapsız yaşadın. Resul dedin, darılttın, ağlattın, başkalarının yolunu ve tarzını benimsedin, peygamberinden bir şey almadın. Allah'ın beğendiği peygamberi beğenmedin. Allah'ın onayladığı peygambere uymadın. Çok zor bir adrese gidiyorsun, çok zor. Şimdi özgürsün de anlamıyorsun. Şimdi arkadaşlar kalabalıklara görerek cesaretleniyorsun. 3-5 tane çakalın ve etrafında da birlikte kuduruyorsun. Gölgelere güvenerek günah işliyorsun sen. Hepiniz gölgesiniz. Kaybolup gideceksiniz. Çok cesur delikanlılık yapıyorsun. Bulduğunda kendine benzer hanım türlerini, muhabbetlerinizde gıybetten, iftiradan geçilmiyor.
2: Ya Mukit, ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma.

Doğduğunda yetimdin. Baba şefkati görmedi. Çocuklar sarılırken babalarına gözümün nuru ne hissetti? Allah sahiplendi seni, bırakmadı kimseye. Çocuklar taşlarken bile Taif'te

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki siz hiç günah işlememiş olsaydınız Allah sizi yok eder, yerinize günah işleyip Allah'tan bağışlanma dileyecek bir toplum getirir de onları bağışlardı."

Fırsat eldeyken savur harmanı, yaşlandıkça kalmaz dizin dermanı, kudret kalemi de yazmış fermanı, hasretim Resul'e ben gidemedim.

0: tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed'dir.
1: Ya vekil, ya vekil, acizimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya kavi, ya kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: herhangi bir genç yaşından dolayı bir ihtiyara hürmet ederse, Cenab-ı Hak da o gence yaşlılığında hizmet edecek kimseler verir.

Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ayşe annemize, "Ya Ayşe, ben senin bana darıldığını, kırgın olduğunu ben anlıyorum," buyurdu. Ayşe annemiz merak etti. "Nasıl anlıyorsun ya Resulallah?" dedi. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, "Bana darıldığında yemin ederken İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun. Ama eğer bir dargınlığın, kırgınlığın yoksa yemin ederken Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun." Efendimiz bunu söyleyince Ayşe annemiz çok güldüler. "Ya Resulallah," dediler, "vallahi Allah'a kasem ediyorum ki ben o an sadece ismini terk ediyorum. Sevgini asla terk etmiyorum."

0: Ebu Ya'la Şeddat İbni Evs'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah, her varlığa karşı iyi davranılmasını emretmiştir. Öyleyse, canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde, öldürmeyi bile işkence verici ve eziyet eder şekilde değil, güzel bir şekilde yapın. Bir hayvanı boğazladığınızda da, ona eziyet vermeksizin güzel bir şekilde kesin. Bu işi yapacak olan kimse, bıçağını iyi bilesin. Sivri ettirsin de, hayvanına eziyet çektirmesin.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Ne olur bir kere baksan yüzüme. Aa bu hayat serpsen yanan özüme. Sürmeler çekseydin bu kör gözüme. Bir dilenci gibi kapına geldim. Güzel ümitlerle kapına geldim.

Ya Fettah, ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ebu Abdullah Habbab İbni Eret, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Hırkasını yastık ederek dayamış, Kâbe'nin gölgesinde istirahat ederken, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, müşriklerden çektiğimiz sıkıntılardan dolayı şikayette bulunduk. Bizler için Allah'tan yardım dilemeyecek misiniz? Bizim için dua etmeyecek misiniz? Dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdular. Önceki toplumlardan bir mümin yakalanır, yerde bir çukur kazılır ve onu çukura gömerler. Sonra bir testere getirilir ve başından aşağı testereyle ikiye ayrılır. Vücudu demir taraklarla, etinin altındaki kemiği ve siniri taranırdı. Fakat bütün bu yapılanlar onu dininden döndüremezdi. Yemin ederim ki Allah mutlaka bu dini yeryüzüne hakim kılacaktır. Öylesine hakim kılacak ki, tek başına bir atlı, San'a'dan Hadramevt'e kadar selametle gidecek. Allah'tan ve koyunlarına zarar verecek kurttan başka hiçbir şeyden korkmayacaktır. Ne var ki siz acele ediyorsunuz. Buhari'nin başka bir rivayetinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hırkasına bürünmüştü. Bizler de müşriklerden çok işkence görüyorduk şeklindedir.

Rızkı veren Allah'tır. Sana da, bana da, hurda da, kuşa da, aha, şu kapının dışında yatan köpeğe de. İşini doğru kıl, kul hakkından ırak ol, gerisi lafı güzaf. Kimse kimseyi elinden tutup da bir yere götürecek değil, cennete hiç değil.

0: Rahmet olarak doğdun, zahmetlerle büyüdün. İnayet oldun bize, inayettin ezelden. Bir uğraktı bu dünya, gelip ona yürüdün. Işık verdin aleme, ışık aldılar senden. Karanlıktı cihanlar viladetinden evvel. Çehrenden akan nurdan aydınlandı dört bucak. Ruhlara saldığın irfan dünyalara bedel. Uyandık sayende, insanlık da uyanacak. Bir kurtuluş sabahı kurtuldu insanlık tekmil. Takılıp yolda kalanlara yazıklar oldu. Bir hamlede ettin zulmeti ışığa tebdil. Silindi kasvetler, her taraf nurlarla doldu. Otağın bütün cihan, gönüllerimiz tahtın. Bir sultanlık kurdun ki Süleyman'dan ileri. Gıptalarla anılır gökte zümrütten bahtın. Tebessümler yağıyor doğduğun günden beri. Sayende gülistana döner bu düşkünler bağ. Şimdi dağınık zülüflerin gibi tarumar. Toprak Nemrut bitiriyor. Çağ Firavun çağı. Küfür ve ilhatla esiyor esince rüzgar. Teşrifinle şevka gelmişti bütün felekler. Bugün simsiyah çehresiyle her zaman zar zar. Yollar garip, yolcular düşüp kalkar, emekler budaklarının suyuna susamış yaz, bahar. Bak, kıyamet ışığı var aynalarda bugün. İblis keyfinde cehenneme körük çekiyor. Bu üst üste kasvetten göz nemli, gönül üzgün. Kalk bunlara bir dur de, de ki zaman geçiyor. Tan yeri ağralı bir hayli zaman oldu. Yolunu bekleyenlerin canları dudakta. Bilmem yolda mısın, ışığın ruhlara doldu. Ümitle çarpıyor sineler, gözler ufukta.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
2: Ya selam, ya selam. Sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.
3: Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her günün sabahında, yeryüzüne iki melek iner. Bunlardan biri, Allah'ım, malını Allah rızası için infak edene, yerini dolduracak karşılığını ver. Diğeri de, Allah'ım, cimrilik edenin malını yok et, diye beddua eder.

iman ile, dilimizle, tekbir ile şehadet isteriz ya Rab. Ya Rabbi, nasip eyle bize şehadeti. Sen ki yolunda ölenler ölü değil, bilakis onlar diridir, şehitlerdir diye buyurdun. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah.

Üsame'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben cennetin kapısında durdum. Gördüm ki girenlerin çoğunluğu darlıkta yaşayan muhtaç kimselerdi. Zenginlerse hesapları görülmek üzere alıkonulmuştu. Kesin olarak cehennemlik olanlarınsa ateşe girmeleri emrolunmuştu. Cehennemin kapısında durdum ve baktım oraya girenlerin çoğu da kadınlardı."

zamanı kolluyorum her an. Geçen günler ömürden, düşündükçe donuyor içimdeki kan, sana olan düşkünlüğümden. Yıllar geldi geçti, hep yalan oldu. Sayılı günler tez geçermiş diyorlar. Sana olan hasretimden rengim sararıp soldu. Seven sevdiğine kavuşunca açarmış diyorlar. Bırak açmasam da olur senin yanında.

beni hasır olarak serin ayağının altına. Her bastığında üzerime ruhum semaya açılır. Senin ayağının tozu cennetten daha tatlıdır. Ey güzeller güzel efendim, layık olabilmek mümkün mü sana? Sen ki ümmetin için şevkle yandın, bizler layık olamadık sana. Kılavuz belli, anlayan yok. Gelse de görse o nebi halimizi, şefaati hangimiz hak ettik diyebiliriz. Bizim için üzülmesin, bizim için üzülmesin o gül kokulu efendimiz.

basir, ya basir. Körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.

Ama siz siz olun, hiçbir zaman bir mazlumun bedduasını almayın. Kardeşlerim, Allah diyor ki iyi şeyler yapanları Allah sever. Yani Türkleri sever demiyor Allah. Kürtleri sever demiyor Allah. Arabı sever, Yunan'ı sever demiyor Allah. Hiçbir ırkı söylemiyor. İyilik yapanları sever. Güzel şeyler yapanları sever. Bilemeyiz ki şu gökten düşen yağmur taneleri kimin hatırına indiğini biliyor muyuz acaba? Kimin kalbini kırdık da Allah göklerin musluğunu kapattı acaba? Yoksa öldürdüğümüz köpeklerin, tabi Süleyman peygamber değiliz biz. O kedi miyavlarken, o gariban hayvan inilerken ne diyor bilmiyoruz. Ama siz siz olun, hiçbir zaman bir mazlumun bedduasını almayın.

İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: benden önceki ümmetlere Allah tarafından gönderilen hiçbir peygamber yoktur ki, kendi ümmetinden sünnetine uyan, yolunu takip eden ve emrine sarılan samimi ve seçkin çevresi olmasın. Sonra bunların yerlerine öyleleri geçti ki, onlar yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kimseler oldular. Böyle kimselerle eliyle cihad eden mü'mindir. Diliyle cihad eden mü'mindir. Kalbiyle cihad eden de mü'mindir. Bu kadarını yapmayan da ise artık hardal tanesi ağırlığı kadar bile iman yoktur.

görmeden sevdalandım sana. Asrında doğsaydım, gönüllü kölen olurdum. Kılıçla budansaydı kolum kanadım. Bedenim yanarken ruhumla mutmain olurdum. Lokman hekim gelse bulamaz derdime çare. Derdimin dermanı yalnız sen olurdun. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, dönüp de bakmaz, yanında eriyen bir mum olurdun.

ne zaman bitecek? Bilmem ki bu vuslatım. Pusulasız gemi gibi ortada dolaşır dururum. Ahir zaman bu. Bir mümin, bir kafir. Bilmem ki ne olurum. Elle tutulacak amelim yok. Savrulur toz duman olurum. Ne olur yüz çevirme. Bu aciz, günahkar, biçareden perişan olurum. Zerre arzum olmadı. Ne cennetten, ne huriden. Sensiz kör olurum. Şefaat eyle.

Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri. Bugün Medine sokaklarında dolaşırken göz göze gelebilirsiniz. Bir vesileyle konuşabilirsiniz. Belki tanıyamayabilirsiniz. Ama asr-ı saadetten günümüze kadar gelen Ensar'ın kokusunu, peygamber sevgisiyle yanan yüreklerin torunlarına ulaşan kokusunu hissedebilirsiniz. Dilerseniz Huneyn'e gidelim. Fahri Kainat Efendimizin Ensar'a duyduğu sevgiyi öğrenelim. İşte Huneyn günü. Savaşın sonunda yüklü miktarda ganimet elde edilmişti. Ganimeti en çok Ensar hak etmişti. Bu doğruydu. En çok Ensar liyakat göstermişti. Bu da doğruydu. Ama Allah Resulü'nün bir bildiği vardı. Allah Resulü Müslümanlığın kemaline güvenerek ganimetten Ensar'a pay vermemişti. Sad bin Übade Ensar adına Resulullah'ın yanına geldi. Ya Resulallah dedi. Ensar'dan bazı kabileler sana karşı gönüllerinde kırgınlık duydular. Fahri Kainat neden diye sordu. Ganimetleri kendi kavmin ve diğer Arap kabileleri arasında paylaştırıp kendilerine pay vermediğin için. Belli ki Ensar'dan bazıları Fahri Kainat'ın kendilerine ne kadar değer verdiğini anlayamamıştı. Efendimiz üzgündü. Kavmini topla ve bana bildir diye emretti. Sa'd bin Übade Ensar'ı topladı. Resulullah geldi. Burada Ensar'ın dışında kim varsa ayrılsın buyurdu. Ensar damardaki kanın nasıl donduğunu artık anlayabiliyordu. Yüzünde kara bulutların gökyüzüne verdiği çehre gizliydi sultanın. Yağsaydı hüzün yağardı ve yağdı. Önce kelime-i şehadet, sonra Allah'a hamd ve konuşanların en güzeli hüzün peygamberi konuşma başladı. Ey Ensar topluluğu! Bugünden itibaren belki Müslüman olurlar diye kendilerine ganimet verdiğim için hakkımda söylediklerinizi duydum. Ey Ensar! Allah size imanı lütfetmedi mi? Sizi şereflendirip üstün kılmadı mı? Size Allah yardımcıları, peygamber yardımcıları sıfatını vermedi mi? Eğer hicret olmasaydı, Ensardan olmayı isterdim. İnsanlar bir vadide toplansa, sizler de başka bir vadide toplansanız, ben sizin yanınıza gelirdim. Sizler benim

Allah senin hatrına bizi kurtuluşa erdirdi. Biz alevden bir uçurumun yanı başındaydık. Allah senin elinle bizi o uçurumdan kurtardı. Biz dalalet karanlığı içindeydik. Allah senin vasıtanla bizi hidayet aydınlığına çıkardı. Biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da senden hoşnutuz. Ya Resulallah, sen dilediğin gibi davran. Biz sana tabiiz. O an Ensar'ın üstüne hüzün yağıyordu. Gözleri neme bulanmıştı. Kalpleri göğüslerinden çıkacak gibiydi. Ve sevgililer sevgilisinin sesi titredi. Ensar'ın hıçkırıklarına karıştı sevgilinin sesi. Siz bana bu şekilde değil de şöyle mukabele etseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ey Muhammed, sen bize kovulmuş olarak gelmedin mi? Biz sana kucak açıp seni barındırmadık mı? Herkes seni yalanladığı halde biz seni doğrulamadık mı? Perişan bir haldeydin. Biz sana her şeyimizi seferber edip yardım etmedik mi? Böyle deseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ensar'ın cevap vermeye mecali kalmamıştı. Ağlamaktan ölecek gibiydiler. Efendimiz de onlarla birlikte ağladı. Bilmem ki Medine'ye dönene kadar kaç kez Resulullah'a bakıp ağladılar. Kaç kez hamd ettiler. Böyle biricik peygamberleri olduğu için. Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: miskin ve yoksul bir iki lokma, bir iki hurma diye kapı kapı dolaşan kimse değildir. Gerçek yoksul, ihtiyaç sahibi miskin, ihtiyacını karşılayacak bir şeyi bulunmadığı halde, mali durumu bilinmediği için kendisine sadaka verilmeyen ve kendisi de kalkıp insanlardan bir şey istemeyen kimsedir.

Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi.

0: Ebu Abdurrahman, Abdullah İbni Ömer İbnil Hattab'dan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah onun tövbesini kabul eder.
1: Şimdi dünya siyonistleri çok keyifliymiş. İstediğimiz şekle soktuk diyorlarmış. İstediğimiz kovan soktuk. İstediğimiz tarda çalıp oynatıyor diyorlarmış. Bizim onlara benzeyen yönlerimizden onlar böyle çifte telli oynuyormuş. Sevindirmeyin şu gavurları ya. Muhalefet edin. La ilahe illallah diyerek putlarına, inançlarına, sistemlerine, tercihlerine hayır dediniz zaten siz. İllallah da tercihinizi ortaya koydunuz. Sizdeki manevi güzelliklerin, insaniyetinizin, İslamiyetinizin gelişmesi onları kahrediyor. Siz dinde gerilediniz, onlar keyif yapıyor. İstediğimiz gibi açtık. Ayrı hayatına inanmıyorlar artık. Namus denen bir değer yok. Eskiden türkülerinde vardı, şimdi türkülerinde bile namus belasına can verir denen barışları da yok.

0: Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadınlar hakkında birbirinize iyilik tavsiye ediniz. Çünkü kadın cinsi kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri yeri üst tarafıdır. Eğer onu düzeltmeye kalkışırsan kırarsın. Kendi haline bırakırsan da eğri kalır. Öyleyse kadınlar hakkında birbirinize iyilikler tavsiye ediniz. Buhari ve Müslim'in değişik bir rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur. Kadın kaburga kemiği gibidir. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Eğer ondan faydalanmak istersen bu eğri haliyle faydalanabilirsin. Müslim'in başka bir rivayetinde ise şöyle buyrulur. Kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Her zaman seni memnun edecek tarzda davranamaz. Eğer ondan faydalanmak istersen bu eğri haliyle faydalanabilirsin. Şayet arzunuza göre doğrultmak isterseniz onu kırarsınız. Onun kırılması da boşanmasıdır.

Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, aktarılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde evimde bana ait olan rafta biraz arpadan başka hiçbir canlının yiyeceği hiçbir şey yoktu. Uzun zaman hep ondan yedim. Bitecek diye telaşlanıp ölçtüm. Böylece tevekkül ortadan kalkmış oldu ve hemen tükeniverdi.

0: Müslüman davanı, dinini yani öyle sağ, öyle sağlam, öyle diri yaşa ki seni öldürmeye gelenler atsın tüfeğini, tetiğini boşa düşürsün, sende dirilsin. Yanlış adrese gelmişim. Yıllarca gerici diye dolduruldum, yobaz diye dolduruldum, çağ dışı diye dolduruldum, örümcek kafalı diye dolduruldum. Fadime Şahin, Müslim veyahut da efendim Ali Kalkancı diye dolduruldum. El-Kaide diye dolduruldum. Dişlerin arasından vampir gibi kan damlayan IŞİD diye dolduruldum. Çok özür dilerim. İslam'ın bu olduğunu, böyle olduğunu
1: ya
0: bilmiyorum.
1: Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma.

Ümmü Gülsüm binti Ukbe İbni Ebu Muayit, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim, dedi. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber götüren veya hayırlı söz söyleyen kimse yalancı sayılmaz. Müslim'in rivayetinde şöyle bir fazlalık vardır. Ümmü Gülsüm dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halkın söyleyip durduğu yalanlardan sadece üçüne izin verdiğini işittim. 1- Savaşta düşmanı aldatmak için. 2- İki kişi arasını bulmak için. 3- Kocanın karısına, karının da kocasına aile düzenini korumak maksadıyla söylediği yalandır.

0: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Ya kabıd, ya basit. Ya kabıd, ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafid, ya Hafid, öyle Hafidsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle Hafidsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azat eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.
2: Cabir İbni Abdullah'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Zulmetmekten sakının. Çünkü zulüm sahibini kıyamette karanlıkta bırakır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden önce yaşayan insanları helak etmiştir. Onları kan dökmeye ve haramı helal görmeye yöneltmiştir.

Toplum sadece imanın zapt edeceği kadar, ortam o kadar serbest ki. Hiç kimse kimseyi kınamıyor, ayıplamıyor, yanlış demiyor, doğrusu budur diye önüne koymuyor. Herkes alabildiğince yaşıyor. Müslüman hanımların fotoğrafları bir başka oldu. Erkekleri başka oldu. Light'ını mı, heart'ını mı efendim, özel dünyalar oluşturdular. Özel bir hayatlar sürüyorlar arkadaşlar. Acayip. Seni sadece bugün iman durduruyor. Örf yok artık, adet yok artık, töre yok artık, kamuoyu baskısı yok artık. Bugün misal iman durduruyor. İçmiyorsak imandan, zina etmiyorsak imandan, rüşvet almıyorsak imandan, faizden alıkoyan şey de aynı şey. Bizi sabah namazına kaldıran güç aynı güç. Malımızın 1/40'ını hesaplattıran güç aynı güç. Hacca götüren güç aynı güç. Millet değişik parçalarla mutlu olurken bizi zikrettiren güç aynı güç. Herkes farklı kitaplarla yoğrulurken Kur'an-ı Kerim açıp ağlamakla okutan güç aynı güç.

Abdullah İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e "Bizi daha sık ziyaret etmeni engelleyen nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Cibril, "Biz elçiler ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdeki, arkamızdaki ve bunların arasındaki her şey O'nundur. Rabbin unutkan değildir."

Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızılarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Kebir, ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi.

Ebu Abdullah Zübeyr İbnil Avvam'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden birinizin ipini alıp dağa gitmesi ve sırtında bir bağ odun getirerek onu satması ve Allah'ın bu sebeple onun şahsiyet ve onurunu koruması, istediği verilse de verilmese de halktan dilenmesinden daha hayırlıdır.

Ya Resulallah, bir gün bir sahabi sana gelerek cahiliye döneminde kendi kız çocuğunu nasıl diri diri öldürdüğünü anlatmıştı. O mübarek gözlerinden yaşlar akıp ağlamıştı. Ya Resulallah, şimdi ise ümmetin çocukları gözümüzün önünde diri diri yakılıp öldürülüyor. Ne olur yetiş.

0: Bazı şeyleri ilk etapta, ilk planda hoş karşılamayabilirsiniz. Canınızı sıkabilir.
1: Buyuruyor ki Allah, onda hiç ummadığınız hayırlar murad etmiştir Allah.
0: İmanlı insanların, yüreği halis insanların, ameli salih insanların hiçbir şey aleyhine değildir. Ameli, icraatları, kitaba, sünnete, müçtehid imamların iştihatlarına uygun güzel insanların yaşadığı hiçbir şey, her ne kadar can yakıcı olsa da, gözleri böyle çeşmeye döndürse de, bir takım insanların yüreğini sızlatsa, uykularını kaçırsa da kesinlikle onun aleyhine bir şey yok.

0: Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Bunlardan biri ilim öğrenmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir, diğeri de geçimlerini temin için çalışırdı. Bir gün çalışan kardeş ötekini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de belki de sen onun yüzünden iş buluyor ve rızıklandırılıyorsun buyurdular.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
2: Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyiddin.

Ekmel pirim, ben haddimi aşıyorum. Layık değilim bilirim, himmetini diliyorum. Küfrün eşiğindeyim, düştüm düşüyorum. Ömrümün kışındayım, baharımda üşüyorum.

Gamküsarım, düştüm gama. Bittim, yetiş imdadıma. Gerçi bir mücrimim ama nusretini biliyorum. Dört yanım bin bir kusur. Sardı fısku fücur. Yordu beni bir fütur. Kendimle boğuşum.

0: tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bütün işlerinizde geri kalıp ileri de gitmeden orta yolu tutunuz ve dosdoğru olunuz. Biliniz ki hiçbiriniz yaptığı ameller sayesinde cehennemden kurtuluşa eremez. Ashab, sen de mi ya Resulallah? Dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, evet, ben de kurtulamam. Şu kadar var ki, Allah rahmet ve lütfuyla beni bağışlarsa, o başka.

kuru çölleri cennete çeviren gül. Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dökül. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke her an aşkınla.

Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni, nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.

0: Yine Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna içki içmiş bir adam getirdiler. Peygamberimiz ona hak cezasını vurunuz buyurdu. Ebu Hüreyre der ki, bizden eliyle, ayakkabısıyla ve elbisesiyle vuranlar oldu. Cezasını çekip dönüp giderken topluluktan bir kısmı Allah seni rezil etsin dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, böyle demeyiniz. Böyle demekle onun aleyhine şeytana yardım etmeyiniz buyurdular.
1: Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ayşe annemize, ya Ayşe, ben senin bana darıldığını, kırgın olduğunu ben anlıyorum buyurdu. Ayşe annemiz merak etti. Nasıl anlıyorsun ya Resulallah dedi. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, bana darıldığında yemin ederken İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun. Ama eğer bir dargınlığın, kırgınlığın yoksa yemin ederken Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun. Efendimiz bunu söyleyince Ayşe annemiz çok güldüler. Ya Resulallah dediler. Vallahi Allah'a kasem ediyorum ki ben o an sadece ismini terk ediyorum. Sevgini asla terk etmiyorum.

bir yol. Sonu olan ama bilinmeyen ve sonunda sonsuz bir yolun başladığı bir yol. İçinde insanlar var. Hepsi gidiyorlar. Bazıları tüm temiz ve mübarek halleriyle düzgün ilerliyorlar. Rahman'ın istediği gibi. Bazıları ise ters istikamette geri geri gidiyorlar. Ve tüm insanların, hiçbirinin inkar edemediği bir buluşma noktası var. Yarını olmayan vuslat gecesi. Yarını olmayan vuslat gecesi. Önceden gönderdiğin iyi ya da kötü amellerinle buluşma gecesi. Ölüm. Ehli hayalinin, çocuklarının, evlatlarının, yakınlarının, hanımının ağlamaları, sızlamaları, ahı eninleri senin için faydasız. Seni götürürler. Omuzlar üstünde giderken insanlara seslenirsin. Beni nereye götürüyorsunuz? Beni tanımıyor musunuz? Hani beni çok seviyordunuz? Hani dostum olduğunuzu iddia ediyordunuz? Sonra kabir. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe, ya cehennem çukurlarından bir çukur. Sonrası nebilerin, peygamberlerin dahi nefsi nefsi dediği bir mekan. İnsanlar orada perişan olmuşlar. Peygamberler dahi, Allah'ın en yüce yarattığı o mükemmel insanlar dahi nefsi nefsi diyorlar. Ümmetlerini unutmuşlar. Kendilerini düşünüyorlar. Ve orası herkesin perişan olduğu, müthiş derecede terlediği bir yer. Terler kiminin dizine, kiminin göbeğine, kiminin boğazına, kiminin belki defaatle boyunu aşacak bir şekilde yükselmiş. İnsanlar terlere boğulmuşlar, feryat ediyorlar. İşte orası mahşer. Galiba hesap başlıyor, amel defterleri dağıtılıyor. İnsanlar bir köprünün başındalar. Altında cehennem var. Defterini sol elinden alanlar, teker teker kıldan ince, kılıçtan keskin olan o köprüden aşağıya düşüyorlar. Sonrası malum. Bazıları göz açıp kapayıncaya kadar, bazıları şimşek gibi, bazıları rüzgar gibi, bazıları at üstünde koşar gibi, bazıları insan gibi koşar gibi, bazıları yürüyerek, bazıları sürünerek geçiyorlar. Herkes günahı nispetinde aşağıdan ateşlerin, alevlerin kendisini yalamasıyla oradan geçiyorlar. Orası sırat. İşte sonu olan, görülmeyen ve sonunda sonsuz bir yolun başladığı, bazıları için ebeden azabın, bazıları için ebeden mükafatın ve sonsuz nimetlerin başladığı bir yol. Allah Celle Celaluhu Hazretleri bu ömür yolunu hayırla itmam edenlerden eylesin cümlemizi. Allah'ın rahmet ve bereketi, mağfiret ve hidayeti, tehlikelerden selamete çıkarıcılığı hali üzerinize olsun.

Sehl İbni Sa'd'dan, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben ve yetimi kollayıp gözetleyen kimse cennette şöyle beraberce bulunacağız buyurdu ve işaret parmağıyla orta parmağını biraz açarak işaret etti.

Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim,

Dünya sürgünün bitmez oldu. Kabusa döndü yaşadığım yıllar. Nefes alıp veriyorum ama hasretin her zaman ciğerimi dağlar. Neredesin ey güzeller güzeli yar?

Karanlık geceler aydınlığa muhtaç. Kara basanlardayım her an. Gel de ruhuma bir nebze ışık saç. Koşayım durmadan hep ardından. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Ömür sermayem sensiz tükendi. Geçen günlerim zindanlardan beterdi. Ruhum ızdıraptayken seni dilendi. Ben yandım, içimde hicranın var. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Zevk almaz oldum dünyadan. Azrail gelecek mi, hani ne zaman? Bekliyorum yolunu her an. Bu bekleyiş beni çok hırpalar. Neredesin ey güzeller?

Konuşmak, gülmek gelmez içimden. Seni düşünmektir beni tek teselli eden. Aşkınla Mecnun'a döndüren. Leyla'sını kaybetti, bu kul seni hep arar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Değerli sensin, değersiz benim. Adını anınca zirvelerde gezerim. Kendimi sevmem, seni severim. Bu kul kapında kıtmirin olmayı umar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Aşkınla her an yanıp durmaktayım. Sönmez ki bağrımda yanan ateşin, ne yapayım? Yolunda lime lime doranayım. Yeter ki unutma beni de al. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Kavuşamasam sana deliririm. Cenneti verseler elimin tersiyle iterim. Ayağının tozu olmaya varlığımı veririm. Merhametini, şefaatini bu kulum var. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Artık bitsin bu hasret. Asrında doğmadım ya, bu acı yeter. Dünya sürgünüm elbet bir gün biter. Varayım sana, beni kollarına sar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Başka kimim var bu alemde? Kimseyi sevemedim senden öte. Gözlerimden süzülen incilerde hep o mukaddes adın var. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Güzelliğin hası sende, aşığındır bütün alem. Bastığın yerlere yüzümü sürsem, etrafında hizmetkarın olsa bu kölen, bir umut olarak sana bakar. Neredesin ey güzeller?

güzeli ya. Ah, anlatamadım seni, yazamadım. Ağladım, ağladım, yalvardım. Ama ne çare, aciz kaldım. Halimi biliyorsun, içim kan ağlar. Neredesin ey güzeller, güzeli yar? Ne olur uzaklardan süzül de gel. Ne çare, istersen Ferhat gibi dağları del. Umutla yes arasında kaldım. Ya sen gel ya beni al. Neredesin ey güzeller, güzeli yar? Neredesin ey güzeller, güzeli yar? Neredesin?

Üsame İbni Zeyd'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Cennetin kapısında durdum. Oraya girenlerin çoğu, dünyada malı mülkü olmayan yoksullardı. Varlıklı kimselerse, hesaba çekilmek üzere alıkonulmuşlardı. Ne var ki, onlardan cehenneme gidecek olanların, cehenneme götürülme emri verilmişti.

Tövbe silkin, yol yakın, hemen dön. Öleceğin tarih değişmeyecek. Kazanacağın para eksilmeyecek. Bana inan. Vallahi billahi Allah beni bakın şuradan aşağı inan indirmesin. Allah sana tarihini attığı ölüm hiç erken olmayacak. Öleceğin yer belirlenmiştir. Kur'an'a gidin ya, Allah'a gidin ya. Atın şu metini kürsüye, bırakın şöyle rahat rahat konuşsun. Arkadaşlar, kim nerede ölecek, nerede? Allah yeri koordinatlıyor. Yer, zaman ve şekil ölümde değişmeyecek. Hakkı söyleyin, geri saymayın, çekilmeyin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rızkınız da azalmayacak. Param azalmayacak benim, maaşım azalmayacak. Ya ömrüm kısalmayacaksa, maaşım da azalmayacaksa ben niye hakkı söylemeyeyim?

0: Ya Muiz, ya Muiz. İzzetin varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri.
1: İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanlar kıyamet günü Rablerine karşı hesap vermek üzere kabirlerinden kalkarlar ve öyle çok bekleyecekler ki onlardan bir kısmı kulaklarının yarısına kadar ter içinde kalıp kaybolacaklar.
2: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.

Sana şiirler yazıyorum. Kanatlansın diye içimden gözyaşları. Hüzün besteliyorum gökyüzüne. Yalnızlık durağında dudaksız ağlar gibi. Hüzün kafeslerinde tutsak. Beyaz güvercin, beyaz güvercin.

Sen böyle çaresiz kalmayacaktın. Kuruyan düşler gibi başında zülüflerin. Perişan çığlıklarla taşıyorum ahını. Duayı şahit tuttum acıya, üzülme sen. Sızıdır, yüreğindir mazlum beyaz güvercin. Daha kaç sabah güneşi görmeyecek? Kaç bin hüzün konacak noktasına kalplerin? Sevda bitimsiz sabır, tebessümler gücenik. Çekilsin istiyorum ışığı perdeleyen her şey. Kanadında mendil ıslak, beyaz güvercin. Beyaz güvercin.

Esma binti Yezid, Allah ondan razı olsun, şöyle demişti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gömleğinin kolu bileğine kadardı.

0: Bildik. Gelenler geçmiş. Konanlar geri göçmüş. Aşk şarabından içmiş. Kim mana duyar ise.
1: Ya bari, ya bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin yanında kaldığı gecelerin sonuna doğru Bakî mezarlığına giderek şöyle derdi. Selam size ey müminler diyarı. Yarın için başınıza geleceği söylenen şey, yani ölümle karşılaştınız. İnşallah biz de yakında aranıza katılacağız. Allah'ım, Bakî'ül Gargat mezarlığında yatanları bağışla.

Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden güzel Allah'ım, Muhammed hürmetine yakma ya Rabbi, Muhammed hürmetine yakma ya Rabbi. Arş-ı alana uzanan eller hürmetine, rükûna eğilen beller hürmetine.